Dişmarke, EZTS, Sosyal ve Sigorta. A Plus, Letro, Sturaco. Ora ifi, Fischero, Pinda Marke, EZTS, Sosyal ve Sigorta. A Extra, O, Isako, Pusa Stipe, Cerol, EZTS, Sosyal ve Sigorta.

Salam. Ocha miri. Extra vicerola deşmarke. Sorcelala. Eizetesi. Gospodja Aflus. O sinani. Extra vicerola deşmarke. Sorcelala. Eizetesi. Gospodja e princeza.

0: Ağını yeşitkenle eğiteyim, maha kurganını götürükten eğiteyim, uyalganını yapılmasa birden bulmağım eğiteyim, Konrad yılda atalmamış balvanını alıstan yeşitemen imiş imiş, ülfetten çekemen gözüm köpke işi, Baysının yerinde ötkağın eğiteyim, Keymeye baygırı perzentiye atıya alpamış Özbek siyara alpamış da on ey keyme vay vay Özbek siyara alpamış da ey keyme vay Kılıçını kanla yuvan düşman kursa o izini kuvanı Duğuklar gözde tuğanı kan kuruluyu danı ey keymeyi Kılıçını taşka çapkan taştan ötüm yerge kapkanı Duğuklar gözde tapkanı kan kuruluyu danı ey keymeyi Aç yapsa gündürler tavdın darasıyı Mehdi İmran diler neyce yarasıyı Yekke mühür çembil yıldın töresiye Çembil yılda han kuruluyu balasiye Zerke kulliye evvel yandan eğiteymeye Zerke kulliye evvel yandan eğiteymeye Derge hige min zarı zarı çıkladım mı Çiçenlikten sözlü sözge kuladım mı Evvel oğlu yedi yaşar muradım mı Ya bulmasa muradım naun eğiteymeye
1: Opa, molim pomoć iz publike.
2: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se. U partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo. Jebi ga, Rambo.
1: Rambo, ođe pauza. Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.